En sonunda bakır ve zalim bu. Kartınayı gelip kayıp. Geçirir et. Yarı ver. Karan konuyor komik. Nanyan makil bu. Anne deyin alanında muhatıran da makarfonun. Karınayı gelip makarfonun.